hale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakılırdı avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi eline. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük çocuktu ki. Bir güzel güzel çocuktu ki kom. Güzel bir bahçeye çenetti düşüleyi. Aynı hasreti beni sevda. Düştü bizi bu kumaklıklıdan. Paymak bir düştü. Sıkı sarılıp ayrılmak idim oysa. Hafifçe tökledi. Sonra topardı kendini. Kime nedik dostum? Unutma biz haklıydık. Kimez elbet bu dünya böyle. Yaran elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalıklar bitir beni. Tezen arısı ölüm haberi. Daha fazla kuramadı. Bir çift yaş o gözlerinden gir. Gürledi gözü. Geçerdi bir anda bütün kurak toplar. Daha açmamıştım kendimi dışarıda. Yine sözünü tükekom. Eşini araçlar. İşlemler yapın. Gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halde düştüm yara. Bir türlü şimdi romazmali bacakım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum demir yatağın. Düşmüş kahüllü anlını. Yüzünde hoş bir gülme. Bitti tık sancılık ne keko. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğilim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı.

sana ölü. Öz yaşayacağım ben ki seni. Duracağım gençlerle halay. Çit koşturan. Dalanacağım hayatta ikilik. Aynı kahvede, aynı ikilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana, düşmüyor.